0: Özümüz yetemeyen nişallığa, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kalıyken biz.
1: 预算不多, 要求不少, 能够满足条件的, 只能是这种废弃的厂房。
2: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalındık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik iş nerede ergen çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunlar yakışık muhak boğan çanlığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de. Cepi seçim.
3: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部。
2: 他们把这里取名叫“希望之星”，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自己自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱。 需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。在这里离开了以后，第二个人。感谢大哥送来的勺子。嗯。 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa mı?
5: Özünü özüyor yapıp baksak, topçu balı yapıp bir körü şey yapıp, diş bütü yapıp. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu dediğin hani. Maksat payda pişemez. Özünü özüyor yapıp baksak, zeyn dağıtmasak.
4: Zeyn lan dağıtmasak.
5: Özgü özüyor yapıp baksak, buldu.
1: 就你这个小个子，你爬得上去，根本没人。人帮吗？人帮，家里的都有人。没有的。他连开着跑车的。日子不轻松，脚步不能停。
2: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未来。 Kış hem de arzuyumuz var.
4: Niye şimdi ya Tiktok?
6: Çünkü ben

0: 一楼一样的。
1: 这就很苦吗？
0: 不苦。
2: 准备，那好了。
3: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamların hani sevildik aldı ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu iyi bulmuş. Genç cevallilik seferimizde olsa biz aşı özümün terbiye atkan ballarının ki aşı yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Aşılarını doğru yolu gideklerim başka tutku olabiliriz.
4: 2025年，阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
3: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kadar bir kuşalı kaçlar, futbolda münasebetlik.
5: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
6: Cihui, bir şey yok bu ha.
7: Şincan!
8: Ya!
7: Kaşı!
8: Ya!
7: Yöpü!
8: Ya! Ya! Ya!
9: Ya stop!
4: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
6: 来来来来来来，开始干的了。
10: 确定这个是棉农的嘛？这号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬世界，七号、八号、十二号。就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业的待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名，陕西省代表队。宁夏回族自治区代表队，第一名，新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
4: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩。到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
12: 慢慢慢慢。
4: 1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
13: Ben kesbi tenezgeç olmasam mı? Ben de kesbim ticaret sanspez olsam mı? Meydana çıkkandaki üzerime tenezgeççe.
14: Ben en yaş kurduğum ailemdekiler ve benim dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü benim yan ağam, yük maşinam.
15: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese muamış gibi. Şu an oynay ceryanda, kalladından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah. Fakat kalladan çıkıyor. Çünkü meydandaki işler. Stop oynayıp, sonunda bir kuşallık tabi mesela.

0: 还有仅剩的5、6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
1: 好。
2: 准备了吗？听我了耶！啊，听我们三万八块钱的考试都开始。
1: 不容易的压上啊！
2: 我听我说三万多，你不录取？
3: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛。临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
4: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
0: 新疆社区运动、西北社区运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。Meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsun. Bizde insanlık şey yapmaydı. Nage. Bundan o şu okşar. Biz de şey iş kule, iş kutu var. Gel şu an. Cuma.
3: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
5: Aş memleket musafisiydim. Ben o meydanın üzerine düşen meteşide oturan ki hissiyatın nazar tılılan tesirleş bir atlet bilen. Belki yapışlandım, belki pişaman kaldım.
3: Mey ola çoğu dey lin hın, dey yuen yok pinfan şov şan, Xinjiang dey mienlin ce uren ke yung de çöğe cin.
6: Lai çay şa diyo.
7: Arasına bir de bindeyle mi?
8: Get it, boy!
9: Kançık tezkeye müsabakaya ve kanda oynayan top ne oynayımız, ne misyanı birlemez.
10: Doldu.
9: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
10: Doldu. Ecem olmayla.

0: Peşimden mayda.
1: Aşık çıkına sevdikten hemmeden olan huyuyla hemmeden olmuş gibi. Aşık netice olan öte iştiyak emmesin. Kus çıksın değil mi?
0: Kanda kılıyoruz hemse. Valla o gibi değişmeyeli.
1: Ama böyle uyandık ustacılık koyusu bu arada. Ustacılığa uyandık ulaştık koyusu bu arada. Biz ne uyan koyusu biz topuyla netice bize olmayı da.
0: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeli. Kuba baba kuba.
2: Elenin kaçma, Rahman canım yok.
3: Bir
2: de yerim de. Hey,
4: Juvo Hauyun. Bu top jumlak neyse, uttuş digen buptur da. Ussak, uttusak, hemisimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı, ten berhemen bulumuz.
0: Ha, kavram da, yüzümüzdeki takdirimiz, yüzümüz belgeleydiğin vakti Fırsat ne? Çın çıkmışsak olmayla. Kallanın işler.
1: Kiler kadın bağım yok kukmaymış bu ne kilerliğimiz ben kukmayım herhalde. Ters geldi. Çın oynar. Ne? Ben kukmayız. Çın kısa kukmayı edip etmeyi vermiş kendim çıkayım. Çın oynayla bir daha önümüzde valla bu.
0: Kıvırılma!
5: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
6: Şincan!
7: Cayo!
6: Kaşı!
7: Cayo!
6: Yopuğa!
7: Cayo!
6: Cayo!
7: Cayo!
8: Pek benden kipladı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombası lakin. Ayağı bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nöbet mağıtım diye.
5: Rahman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
6: 太感动了。
9: 一三一三一三。
6: 天降克星万夫分。
5: 他们做到了。从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。一座西部小城就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
10: 来自世界各地的人们相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人传承家业，拓展新业。英国学者用镜头记录风土人情，古巴教练守护少年拳击梦想，比利时耕耘者20年扎根沃土，英国旅行者以真心融入烟火日常。他们跨越山海与文化，在坚守中追逐热爱。